Eskiden gamı binler önüne rahatsa kanun zomiyere biter aset kotay metres amas gavak etip halamas viza rahat da gibi rahat rahat sebi ara mı bu simptom rom nu logot mo mo uçer sakme sa ise ise tava olaperi de. Brought me Miss Lamidero.